Kazanımı bir bekle. Kırmızı koyuyoruz. Kırmızı koymanızı kapatın. Tamam. Kırmızı koyan bir bekle. Kırmızı koyan bir bekle. Kırmızı koyan bir bekle. Kırmızı koyan bir bekle. Kırmızı koyan bir bekle.